Nyogeye, bir birey bafu nyogeye, bir birey bafu nyogeye, miye oyngara nyogeye, miye oyngara nyogeye, miye oyngara nyogeye. Askin de baye fige, yaha. Tadari kansu nyogeye, tadari kansu nyogeye, miya oingara nyogeye, miya oingara nyogeye.